Biliyordum o an sanki ölümü. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

hasretin canımda cam kırıkları. Yüreğim kan revan, düşlerim hüsran. Dilimde ömrümün son çığlıkları. Her gece uykusuz, her gece isyan. Yokluğun odamda hüzün.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerimden. Kumdan evlerim yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söylenme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrım değil, külün olurum. Ay git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme.

yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kardı yağdı, yağmur da aktı, kurudu da. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca.

kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum.

Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiz.

Gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür. Al götür.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşimde, hak etmedim ki. Hak etmedim ki. Hak etmedim ki.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimin alta, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin Kalite Demente Mobilya.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
0: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

batacak güneşi artık. Nelerim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık?

0: Nasıl?
1: Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: aromalı, ilk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende mobilyada binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Beni sensiz bırakma, hayatımı kararsma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına canım. Ulan bir canım kaldı, o da sana kurban olsun.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya Beşen Migros mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu bulamadım. Of, of, of, of, of, of, of, of, of, of.
1: İmbat FM, tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
7: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Belki bir şeyler söylemek isterdin kendince. Dert etme, ben söylerim senin yerine.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

Kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım, sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
7: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

eşi vefasız, incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmazsa ne? Duydum ki vefasız, incinip küsmüş. Kırılsa

gönül tahtımı kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtımı kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Sormayın. Sormayın, hiçbir şey söylemezdim. Vefasız birine düştüm gönlüm. Şimdi hep hasretle yanar yüreğim. Kalbim yanmış, dünya yansa ne yazık. Kalbim yanmış.

Yansan

geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

Yerler vermişim, şu yollara düşmüşüm. Gel de kurtar beni. Seni nasıl sevmişim, yerler vermişim, şu yollara düşmüşüm. Gel de güldür beni. Yüzün karası gözlerin öldürür beni. Kurşun yarası sözleri.

kalıyor. Üzüm karası gözlerin hasreti yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğim gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor. Sen benim ilk göz ağrım,

Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla geldi. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyulup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini, ömrümü, çektim perdesini, hazırım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Peşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Peşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Peşa Migros'larda kaçıramayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Peşa Migros mağazalarında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
6: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Tarihlerimiz 15 Ağustos'u gösterirken her yerden herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel cumartesi gününün 4 saatini yine her hafta olduğu gibi birlikte paylaşmış olacağız. Birbirimize eşlik edeceğiz, birbirimize yoldaş olacağız. O zaman gelin hep birlikte startı verelim.

Evet efendim, açılışımızı Cansever ile yaptık. Maalesef Cansever'i geçen haftalarda kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz Cansever ablamıza. Bu Ferdi Baba'nın şarkısını da ona hitafen göndermek istiyorum Cansever sevenlere. Tanışmak kısmet olmuştu. İyi ki de diyorum tanışmışım. Onun sahnesini sunmak nasip olmuştu. Kuliste sohbet etmek nasip olmuştu. Resim çekilmek nasip olmuştu. Güzel bir anı, güzel bir hatıra olarak kaldı bende ve bütün sevenlerine de güzel şarkıları hatıra olarak bıraktı. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum Cansever'e ve şarkılarda onu yaşatmaya devam edeceğiz tabii ki. Kalk boynuma sarılsan. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine konu belirledik efendim. Telefonunuzun ekranında kimin resmi var, neyin resmi var diye soruyoruz. Sevdiklerinizin mi, herhangi bir manzara resmi mi? Konumuz bu hafta bu. Mesajlarınıza da geçmeden önce imbat.fm sayfasından öncelikle sayfamızı takibe alıyor. Sonrasında son paylaşılan postun altına yüreğinizden geçen mesajları bizlere iletebiliyorsunuz. Bizler de tam 90 imbat FM aracılığı ile sevdikleriniz arasında köprü oluyoruz, sesinize ses oluyoruz. Kusura bakmayın, birazcık sesim düştü. Cansever'e üzüldüm. Şu stüdyoya gelince daha bir farklı oldu. Ferdi Baba'nın bu şarkısı da aynı zamanda etkiledi. Bugün bu şekilde idare edeceğiz sevgili imbaççılar.

Evet efendim, bakıyorum mesajlarınıza. İlk gözüme çarpan mesajınız Hakan Bey'in mesajı. Kendi saatinde, kendi kalitesinde ayrımsız bir program dinlemek isteyenler, Damla ile İmbat FM buyursun. Şu an tek rakibimiz Türk Hava Yolları. Cengiz Baba'dan da bir şarkı demiş. Çok teşekkür ediyorum Hakan Tonga, hoş geldin. Sevgiler, selamlar olsun sana da. Hoş geldin Damla ablacığım. Kolay gelsin. Keyifli yayınlar dilerim. Manisa'dan selamlar olsun demiş. Efendi yürekli, efendi kişilikli Özlem. Özlem değil, Özgür Kızılöbek. Hoş geldin Özgür. Manisa'ya da sana da sevgiler, selamlar olsun. Kapıları kilitlemiş. Damlamız hoş geldin, hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla demiş. Cemalettin hoş geldin, hayırlı işlerin olsun. Hoş geldin Damla Hanım, Tire'den selam olsun. Çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalar mısın Ferdi Baba'dan bir şarkı? Bu parça Beydağlı ve Çılgın Boycu İsmet Ayhan için gelsin demiş Ali Nizamoğlu. Hoş geldiniz Ali Bey. Tire'ye de sizlere de selamlar olsun. Ferdi Baba'nın bu güzel şarkısı size ve iş arkadaşlarınıza gelecek birazdan. Hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin Damla Hanım. Çam dibinden selam olsun. Bugün Ferdi Çıtak kardeşimin doğum günü. Onun demiş en içten dileklerimle doğum gününü kutluyorum. Ailesiyle nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dilerim demiş. Müslüm Baba'dan da bir şarkı istemiş. Kurban olan güzel yari. Evet, Bekir Kaymaz'ın mesajıydı. Bekir Bey hoş geldiniz. Ferdi Çıtak Bey'in de doğum gününü kutlayalım. Kurban olan güzel yari. Aç sesi aç Foça Oğuz. Damla geldi yayında. Foça dinlemekte Damlacığım demiş. Bilge hoş geldin. Videom bu arada çok güzel olmuş ve Cansever'e de mekanı cennet olsun demiş. Sevgili, güzel yürekli Bilge ve of Cansever geldi diye de eklemiş. Evet efendim, bugün Cansever'i bol bol yad edeceğiz. Ferdi Baba sonra buralardayız.

Evet efendim, Ferdi Baba'nın şarkısını yine gözlerim dolu dolu dinledim. Anlaşılan bugün program biraz zor geçecek benim için. Bakıyorum mesajlarınıza. İyi yayınlar Damla Hanım. Ben Fırat Akçan. Alaşehir'de benim için değerli olan insanlara hava öğüten bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş Fırat Bey. Evet, Alaşehir'e de Fırat Akçan'a da selamlar olsun. Hoş geldin Damla, yayınların olsun. Ayvalık'tan herkese selamlar. Ayvalık deyince yanlış anlaşılmasın. İşim gereği şu an buradayım. Daha sonra Burhaniye, İvrindi, Gönen, Bursa kadar devam. Günün önemi ve değerini anlatım demiş. Son cümleniz karışık olmuş Vedat Bey. Evet, sanırım Ayvalık'tasınız şu anda. Oradan Burhaniye'ye, sonra Bursa'ya geçeceksiniz. Doğru anladım herhalde. O zaman Ayvalık'a, Burhaniye'ye, Bursa'ya, Vedat Kızılöbek'e selam, damara devam. Evet, bu arada Hakan Bey, çiçeğiniz geldi şirkete. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Cengiz Baba'yı hak ettiniz. Evet, Müslüm Baba sever bu gönlüm desin bu güzel şarkıyı. Bekir Kaymaz ve bütün dostlarına armağan edeceğiz. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Cengiz Kurtoğlu sizleri karşılayacak. Liselim isimli şarkısını dinleyeceğiz. O güzel çalışmayı da özellikle Hakan Bey'e, ailesine, sevdiklerine göndermiş olacağız.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım sevgilim, liselim benim dedi Cengiz Kurtoğlu. Müslüm Baba da diyecek ki böyle yaşamaktan ben bıktım usta. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Şu anda piyanist bizlere kulak veriyormuş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişti. Evet, bu şarkıyı piyanistin bütün sevdiklerine, arkadaşlarına, dostlarına, ailesine göndermiş olalım. Piyaniste de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Damla Hanım, hafta içinde kaybettiğimiz sanatçımız Cansever. Rahmet ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Senin de bildiğin gibi konserini canlı olarak izlemek nail oldu. Şarkı

0: Günüydü Ferdi Çıtak. Senin de doğum günün kutlu olsun Sedat. İkinize doğum günü şarkısını ekledim listeme. İlerleyen dakikalarda sizlere göndermiş olacağım. Bergen'den bir şarkı istemişsin. Bergen'i de listeme ekledim. Bir de bir sözüm var. Duruşumla gurur duyuyorum demiş. Ve hiçbir zaman yalaka olmadım. Kimsenin hakkına el uzatmadım. Parasız kaldığım anlar da oldu ama en yakınımdan bile medet ummadım. Birileri tarafından sevilmek için yapmadım. Bana kötülük edene kötülükle karşılık vermedim. Arkamdan konuşulanları duydum, gülüp geçtim. Çünkü kendimi biliyorum. Haklıysam susmadım ama yüzlerine konuştum demiş. Ve bu devirde bu kadar dürüstlük fazla biliyorum ama benim de huyum bu. Şükürler olsun diye de ekleyen sevgili Sedat Sarı. Ve aynı zamanda videon çok güzel olmuş, emeğine sağlık, paylaştım demiş. Teşekkür ediyorum Sedat. Bana hakkını helal et demiştin. Hakkım olan sendin. Seni kime helal edeyim? Öyle işte. Allah'ım Allah'ım. Hak ettiğini düşünen Cemalettin kısa ve öz notuyla gelmiş. Yüreğine sağlık. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM, kendi gününde kendi saatinde hoş geldiniz Damla Hanım, hayırlı hafta sonları diye seslenen Sertan Köprülü, sen de hoş geldin. Aa canımsın ya, tam da yazıyordum demiş Nazo Ergün. Ve bir baktım Ferdi Baba'nın parçası çalıyor. Evet, sevdiğim şarkıcıyı da canseveri de kaybettik. Ona da demiş Allah'tan rahmet diliyorum demiş Nazo Ergün. Ve aynı zamanda hoş geldin kızım, evimin güzel sesi, seni dinlemek huzur, sevgi, neşe veriyor, senden istemeyeceğim şarkı, biliyorsun kimi sevdiğimi demiş Ferdi Baba'nın hayranı olan Nazo Ergün. Evet, Ferdi Baba'yı yayınlamıştık programın başında, ilerleyen dakikalarda yine yer vereceğiz tabii ki. Listemizde Ferdi Baba eksik olmaz.
1: Gittiğim bu yolun dönüşü yoktu. Hakkını helal el.
0: Bugün günlerden müzik ziyafeti, hoş geldin Damla Hanım. Tekrardan keyifli muhteşem bir müzik ziyafeti olması dileğiyle. Evet, İzzet Yıldızhan'dan bir şarkı istiyorum. Sana bana güzel yüreklere demiş ikinci isteğiyle gelen Lütfü Erdoğan. Cansever'den istemiş olduğunuz şarkıyı listeme ekledim. İlerleyen dakikalarda o güzel yüreğinize buluşturmuş olacağım. Kıbrıs'tan ulaşan Filiz Hanım, hoş geldiniz. Evet, Halil Akgün bugünkü konumuza katılmış. Telefon ekranımda babamın resmi var demiş. Evet efendim, bugünkü konumuz buydu. Telefon ekranınızda kimlerin resmi var ya da neler var diye sorduk. Sizler de konumuza katılabilirsiniz.

Hoş geldin, sefa getirdin. Umarım iyisindir demiş Hurşit Öztürk. Teşekkür ediyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Öncelikle sana, Lütfü Erdoğan'a, Bekir Kaymaz'a, Mustafa Yaşar'a, Gülistan Turgut'a, Mümin Aktaş'a ve adını sayamadığım bütün Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin demiş Hurşit Öztürk. Hoş geldin. Sana da selam olsun. Kocaeli Karamürsel'den Tünaydın Damla abla, hayırlı yayınlar diliyorum, hoş geldin. Ceylan'dan bir şarkı gönder gelsin, sesler sonda demiş. Mümin Aktaş hoş geldin. Evet, Ceylan'ı da listemize ekledik. Vallahi oku oku bitmiyor o güzel mesajlarınız değerli imbaççılarım. Hepsine sırasıyla yer vereceğim. Hiçbirisine es geçmeden saat 17'ye kadar buralardayız. Müslüm Baba'yı dinleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz.

0: Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Evet efendim, dediğimiz gibi bugün bol bol cansever'i yad edeceğiz. Güzel şarkılarından bir tanesini dinleyeceğiz. Durup Dururken isimli şarkıyı özellikle Lütfü Erdoğan'a, ailesine ve bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Listemde Bergen de var, Gücenme Sevgilim, Ceylan da var, Yalan Dünya, yine cansever var, Yara Benim, Ferdi Tayfur var, İsyan Etme Diyorlar, yine cansever, Kime Bu İnat ve Bülent Ersoy Doğum Günü şarkısı. Listemde daha neler var neler, hiçbir yere ayrılmıyoruz. Hepsini sırasıyla saat 17'ye kadar dinlemiş olacağız.
2: Ederken titriyor bak elleri.
1: Ve bakıyorum mesajlarınıza. Piyanist ulaşmış. Canım ablam, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim gönlünün güzelliğini ömrüne nasip etsin inşallah demiş. Güzel dualarla, güzel dileklerle gelen piyanist. Çok teşekkür ediyorum. Aynı dilekler senin için de geçerli. Tekrardan sen de hoş geldin. Mutluluk dört çeşittir. Sen, sesin, gülüşün, gözlerin. Öyle işte. Evet, mutluluk dört çeşittir. Sen, sesin, gülüşün, gözlerin diye. Kısa ve öz not düşen Cemalettin, yüreğine sağlık. Telefonun ekranında aile resmimiz vardı amlacığım demiş. Ve aynı zamanda poça beklemede son ses dinlemekteyiz. Seni Bornova'dan eşimle beraber dinliyoruz. Oğuz'a da selam olsun demiş. Güzel yürekli Bilge. Bornova'ya da, Foça'ya da, sana da, eşine de, oğluna da, bütün ailene, sevdiklerine de selam olsun. Evet, bugünkü konumuza katılmışsın. Telefon ekranında aile resmi varmış. Diğer imbaççılara da soruyoruz. Bugünkü konumuz telefon ekranınızda kimlerin resmi var, neler var? Siz de konuya katılabilirsiniz.

0: Evet, Gülay ulaşmış. İyi yayınlar canım, hoş geldin. Ve Osman'ım, Ceylan'ım, biz iyiyiz, evdeyiz, merak etme. Evet, kardeşin çalışıyor. Biz de çocuklarla evdeyiz, hayat bir şekilde devam ediyor demiş. Ve bugün cumartesi olduğu için yazarım demiş. Gülay'cığım hoş geldin. Manisa'da bulunan Görkem Yazıcı, onun için hapishane şarkısını yayınlar mısınız demiş Emre Bey. Evet, Manisa'ya da sizlere de selam olsun. Evet, Manisa için, Şakran için, Ödemiş için, Alaşehir için güzel bir şarkı yayınlayacağız birazdan. Emanetin geldi mi Damla Hanım? Karanfil bulamadım, idare et demiş. Borcum olsun, içimden geldi. Murat Bey'e teslim edilmiş. Sevgiler sunarım Murat Bey'e de demiş. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Evet, emanetiniz geldi. Bu çiçekler de çok güzel. Gerçekten rengi beyaz. Tertemiz bir sayfa gibi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun ince düşünceniz için. Hoş geldin abla, umarım iyisindir demiş. Teşekkür ediyorum Kadir Pak, sen de hoş geldin. Hava Öğüt'ten bir şarkı demiş. İyi insan ol fakat kendini kanıtlamak için yorma demiş. Cemalettin kısa ve öz notuyla döktürüyor yine. Konuya katılacak olursam, sıradan telefonun kendi duvar kağıtlarından biri var demiş Hurşit Öztürk. Bu cevabına şaşırdım Hurşit. Senin çok güzel bir köpeğin vardı mesela, Sivas Kangalı'ydı. Onun resmini koyabilirsin. Tabii sen bilirsin de. Evet, konumuza katılmışsın Hurşit. Telefonumun ekranında Galatasaray'ın resmi var demiş Mümin Aktaş. Evet, Mümin Aktaş da konumuza katılmış. Mekanı cennet olsun Cansever ablanın, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mütevazi kişiliğiyle gönüllere taht kuran değerli bir sanatçımızdı demiş güzel yürekli Hurşit Öztürk. Evet efendim, tekrardan rahmet dileyip Cansever'e kulak verelim. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Bergen sizleri karşılayacak Gücenme Sevgilim isimli şarkısını. O güzel şarkıyı da bugün doğum günü olan Sedat Sarı'ya, ailesine, bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Hadi bakalım.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 14.21'i gösterirken bakıyorum gelen mesajlarınıza. Kadir Pak ulaşmış, konumuza katılmış, demiş ki konuya dahil olmak istedim, benim ekran görüntüm bu demiş, ekran görüntüsü atmış fakat görünmüyor Kadir. Ne olduğunu yazarsan daha sağlıklı olacak. Bazı yaralar görünmez ama insan her sabah aynı yerinden kanar. Kimi dost bildiklerinle sınanırsın, kimi kardeş sandıklarınla. Ve anlarsın zamanla, insanı en çok uzaklar değil, yakın sandıkları yorarmış. Ben artık kırgınlığımı taşımıyorum, sessizliğimi taşıyorum. Çünkü bazı insanlara söylenecek en ağır söz artık hiçbir şey söylememektir. Hayat geçiyor. Para, makam, gurur, hepsi bir gün susuyor. Geriye sadece kimin kalbine dokunduğun, kimin gönlünde iz bıraktığın kalıyor. Benim derdim zengin olmak değil, insan kalabilmekti. Ve galiba bu dünyada en pahalı şey de buydu. Çünkü bazıları çok şey biriktirdi. Ben ise kaybettiklerime rağmen kalbimi kaybetmedim demiş. Ne kadar güzel sözler. Gerçekten harfiyen katılıyorum. Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Osman'ım, kargoya çok güzel kıyafetler siparişleri verdik. Evet, onların demiş gelmesini bekliyoruz kardeşinle. Umarım beğenirsin demiş. Ve aynı zamanda telefonumda önce eşimin resmi vardı, sonra çocuklarımın resmi vardı, ondan sonra torunlarımın resmi vardı. Şimdi ise biricik Osman'ımın telefonumda, gözlerimde, kalbimde, her baktığımda, her yerde Osman'ımın demiş resmi var. Ne kadar güzel Gülay'cığım. Kademe kademe aileler arasında geçiş yapmışsın Gülay. Önce eşinin resmi varmış telefonunda, sonra çocuklarının, sonra torunlarının, sonra da Osman'ın resmi. Evet, konumuza katılmış Gülay'cığım, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cansever'den bir şarkı istiyorum demiş. Evet, Cansever listemizde var. İlerleyen dakikalarda tekrardan hep birlikte dinlemiş olacağız. Selam Damla'm, hoş geldin, iyi yayınlar, umarım iyisindir. Moskova'dan yazıyorum. Seyfullah'a da selam olsun. Biz seni çok ama çok seviyoruz, iyi ki varsın Seyfullah. Sıradaki şarkı da sana gelsin demiş. Lamia'cığım, hoş geldin, sana da Seyfullah'a da Moskova'ya da sevgiler, selamlar olsun.

0: Seyfi kardeşime selam. Azerbaycan'dan. Tez zamanda bekliyoruz. Bilesin ki senin yolunu bekleyen bir abin var. Miri abin demiş. Evet, Samuray sayfasıyla gelen, Azerbaycan'dan ulaşan Miri Bey sanırım, hoş geldiniz. Size de Azerbaycan'a da sevgiler, selamlar olsun. Telefonumun ekranında İmbat FM'in amblemi var demiş. Sıkı bir hayran olan, sıkı bir imbatçı olan Hakan Tonga bugünkü konumuza katılmış. Ne kadar güzel. Ekranımda annemin, babamın, biricik dayımın, Osman dayımın resmi var. Çünkü o benim her şeyim demiş Mehmet Alpçura sayfası. Ve aynı zamanda dayı bizi merak etme, biz iyiyiz. Anneannem bir sürü mesaj attı demiş. Evet, oku oku bitiremiyorum anneannenin mesajlarını. Yağızcığım, senin mesajın sanırım bu. Ama Mehmet Alpçura sayfasıyla gelmiş. Evet, dayısına ilettiği mesajlardı.
1: Açılmadı.
0: Allah Allah.
1: Gibi.
0: Ferdi baba.
1: Tutmadığım eller gibi. Boz bulanık.
0: Mesajları gibi. Sonra okuyasım geldi.
1: Tutmadığım.
0: Ferdi baba giriş yapınca.
1: Boz bulanık.
0: Hadi o zaman ferdiciler, hazır mıyız?
1: Çal.
0: Muğla. Kemeraltı. Bornova, Karamürsel, Manisa, Ödemiş, Alaşehir, Şakran,
1: neredesin?
0: Kuşadası,
1: uzak.
0: Bornova, Karşıya, Kaçamdibi, Altındağ, Kemeraltı. Hadi bakalım aç sesi.
1: Senin için

Evet efendim, Ferdi Tayfur'un ardından birlikteliğimiz Bülent Ersoy ile devam edecek. Az önce seslenmiştik Ferdicilere aç sesi diye. Açtınız mı? Bir kontrol edelim bakalım kimler burada. Bir ses verin. Evet efendim, bu güzel çalışmayı da bugün doğum günü olan Sedat Sarı'ya ve Ferdi Çıtak Bey'e armağan etmiş olacağız. Bugün ikisinin de doğum günüymüş. Bu şarkıyla kutlamış olacağız. Tüm bahçılara selam olsun, mutlu hafta sonlarımız olsun, iyi yayınların olsun gülüm demiş. Yayıncı arkadaşımız Rüya, hoş geldin Rüyacığım. Tamam canım kızım, çok üzgün ve durgunsun anlıyorum ama ben de sana üzülüyorum. Kahkahanın yok, kahkahan yok bugün. Konuşman neşeli değil. Evet cansevere birazcık üzüldüm. Sen demiş evimizin neşesisin. Şu an daha iyiyim Naz anne, sıkıntı yok. Damlacığım tekrardan iyi yayınlar. Poça'ya, Oğuz'a ve arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı demiş Bilge. Benim telefon ekranımda yeğenlerimin resmi var demiş Sedat Sarı. Evet konumuza katılmış. İyi yayınlar. Cansever'den bir şarkı istiyorum. Halil Akgün hoş geldin. Mesajını yine gördüm. Bazı mesajlar geç düşüyor efendim. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı. Kader bekleyene değil, yürüyene yol verir. Öyle işte. Cemalettin, yüreğine sağlık.

0: Hurşit Öztürk ulaşmış. Şimdi buraya koyacağım Fenerbahçe'nin resmini. Savunma Bakanı Milan demiş. Beni niye yoruyorsun Hurşit? Yazarsan okuyacağım, ekran açılmıyor. Selam, iyi yayınlar Adana'dan. Selamlar, saygılar sunarım. Selahattin Özdemir, Umut Sandalı, bu parça sana, bana ve bütün İmbat dinleyenlere gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, Damar'a devam demiş. Evet, yeni bir yayıncı, çok pardon, yayıncı değil. Yeni bir dinleyicimiz sanırım. Mesut Sayılır. Evet, Adana'dan ulaşmış. Mesut Bey hoş geldiniz. Adana'ya da sizlere de selamlar olsun. İyi yayınlar Damla. Onur Şap umarım iyisindir. Biz iyiyiz, çocuklarla evdeyiz. Allah'a emanet ol demiş. Kibariye'den de bir şarkı istemiş. Perihan Hanım hoş geldiniz. Vatanını satma, dostunu satma, kişiliğini satma, karakterini satma, sen Türksün unutma yazıyor ekranımda demiş. Evet, bugünkü konuya katılan Kadir Pak. Peki efendim, sizin telefon ekranınızda ne var diye soruyoruz. Hangi yazılar, hangi resimler, kimlere ait, manzara mı, aile resminiz mi, konumuza katılabilirsiniz. Aslında eskiden vardı. Osmanlı tuğrası, sonra bayrağımız, sonra Enver Paşa. Şu an hiç düşünmedim demiş koymayı. Şu anda Fenerbahçe'nin mi resmi var Hurşit? Teşekkürler Damla abla, Ferdi Tayfur demiş. Baba söyler, Kara Mürsel son ses dinler demiş Mümin Aktaş.
1: Ateşi söndü, ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben...
0: Aç sesi aç dedik ya, Vedat Kızılöbek de demiş ki açtım açtım demiş. Ayvalık'tan bize yazıyordu. Bilemiyorum geçti mi Burhaniye'ye şu anda ama. Son ses her koşulda bizi dinleyen tanker şoförümüz Vedat, kolay gelsin diyoruz.
1: Gözlerim seninle güldü, ben doğdum doğalı.
0: Ve aynı zamanda bugün konuya ben de müdahil olayım. Benim telefonumun ekranında rahmetli annemin resmi var. Yıllardır 2002'de kaybettim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş Vedat Kızılöbek. Biz de annenize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, bugünkü konumuza bu şekilde katılmışsınız. Evet efendim, oku oku bitmiyor o güzel mesajlarınız. Birazcık sohbet, birazcık hasbihal, birazcık muhabbet, birazcık mesajlar, birazcık şarkılar, birazcık reklamlar derken bugünün 4 saatini birlikte tamamlamış olacağız. Saat 17'ye kadar bu güzel cumartesi gününün hep birlikte tadını çıkartacağız. En damar, en güzel, en özel şarkıların nabzını birlikte tutmuş olacağız. Damla sus artık, şarkıya geç dediğinizi duyar gibiyim. O zaman Bülent Ersoy sizler için söylüyor. Bugün doğum günü olan Sedat'a, Ferdi Bey'e ve hangi imbaççımızın doğum günüyse onlara da gelsin. Hadi bakalım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, bugün canseveri yad etmeye devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.53'ü gösterirken dönüyorum mesajlarınıza. Hayriye Kayırcı bizlere ulaşmış. İyi günler, hayırlı yayınlar Damla Hanım. Sıradaki parçayı bugün doğum günü olan oğlum Hakan Kayırcı için çalar mısınız? Sevgiler, saygılar efendim demiş. Hayriye Hanımcığım, hoş geldiniz. Sevgi, saygı benden olsun. Evet, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Biliyorum birçok kişi sessiz dinliyor ama yoruma da yeni katılan dinleyicilerimizden bir tanesi Hayriye Hanım. Bugün onun da oğlunun doğum günüymüş. Hakan Bey'in doğum günüymüş. Evet, doğum gününü biz de kutlayalım. Sıradaki şarkıyı Kayırcı ailesine de gönderelim. Yara beni, elgini. Gönlün var olsun Damla, şarkımı çaldığın için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kova demiş. Sedat Sarı. Evet, vaktim olduğunca istemiş olduğunuz şarkılara yer veriyorum elbette ki. Keyifli dinlemeler olsun. Yaz içinde kara benim. Bitmez oldu, bitmez oldu. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Tospikli günlerin olsun Sedat kardeşim diye seslenen Cemalettin. Tospikli günler ne demek? Günde ilk 3 kez gülüyorum. İkisi sinirden, birisi boşluğuma geliyor. Zeki Müren'den de bir şarkı. Rica ediyorum, saygılar demiş Cemalettin. Evet, Zeki Müren'i de ekledik listeye. Çok güzel çalışmalar var listemizde, hepsini sırasıyla dinleyeceğiz. Of of, sesler sonda diye seslenen Bekir Kaymaz. Keyifli dinlemeler. Aynı zamanda cansever Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Haktan ile güzel bir düeti vardı. O parçayı dinlerken çok keyif alıyorum. Çal dinleyelim demiyorum ama demiş. Bekir Kaymaz. Evet, Haktan'ı da ekledik listemize. Perde Baba'nın dediği gibi damla damla diyor içimdesin. Şarkılar güzel geldi. Bugün buradayım Damlacığım, dinliyorum seni son ses. Oğuz da dinlemekte seni demiş. Bilgeciğim canım benim, keyifli dinlemeler olsun. Evet efendim cansever. Bu güzel şarkıyı özellikle Akgün ailesine armağan edeceğiz. Halil Akgün'e, annesi Hatice Hanım'a ve Bornova'ya da göndermiş olacağız. Hadi bakalım.

Helal gözlüm ben bu elden gidersem, ağla gözyaşını, sil bir tanem. Evet efendim, yolculuğumuz Müslüm Gürses ile devam ediyor. Ela Gözlüm isimli şarkısını dinleyeceğiz. Öncesinde dönüyorum mesajlarınıza. Şarkı için çok teşekkür ederim demiş. Aynı zamanda Bornova burada sesler açık demiş. Güzel yürekli Halil Akgün. En sabırlı dinleyicilerimden bir tanesi Halil. O güzel yüreğine sağlık. Sevgiler, selamlar gönderiyorum tekrardan Halil'e, ailesine ve Bornova'ya da. Evet, Manavkuyu'dan Mami bizlere kulak veriyormuş. Manavkuyulu Mami, Müslüm Gürses'in bu şarkısını özellikle rahmetli babasına armağan etmek istiyormuş. Babasının çok sevdiği şarkıymış bu. Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz biz de. Manavkuyu'ya da Mami'ye de sevgiler, selamlar olsun buradan. Evet efendim, o zaman Müslüm Baba'yı dinleyeceğiz, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Beni ağlatırsan doyma yaşına dedim Üstüm Gürses. Bu güzel çalışmayı özellikle manav kuyulu Mami rahmetli babasına armağan etmişti. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bornova'ya da manav kuyuya da Mami'ye de sevgiler selamlar gönderiyoruz efendim. Ve yolculuğumuz Erol Budan ile devam ediyor. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
1: Seni çok sevdiğim anlarım.
0: Koparamam kalbimi. Söküp atamam yerinden. Seni seviyorum. En derinden diyeceğiz.

0: Ve bakıyorum mesajlarınıza. Unuttu mu beni Damlacığım demiş Bilge. Bilgeciğim seni unutmak mümkün mü? Seni unutmama izin vermiyorsun. Özelden ayrı, buradan ayrı, sayfadan ayrı, her yerden mesajları döktürüyorsun maşallah. Bir izin ver de birazcık unutayım seni Bilge. Konu neydi bu arada? Unuttun mu derken?
1: Ne olur bir başkasına ümit verme.
0: Tospik bu. Sedat'la aramızdaki parola demiş Cemalettin. Evet, kaplumbağa emojileri koymuş. Emojileri yalnız. Bu Tospik araba değil miydi?

0: parça arşivinde yok galiba. Başka bir isteğim olsa senden, senin seçtiğin bir şiir senin sesinden olur mu demiş Kadir Pak.
1: Anlatılmaz.
0: Vay. Güzel bir istek Kadir. Evet, şiir okuyabilirim birazdan ama hangi şarkı istemiştin onu unuttum.
1: Olur, inan aşkında üstün.
0: Çorum leblebisi sever misin abla? Ben dün büyük bir keyifle tükettim demiş. Severim Hurşit. Gönder de ben de tüketeyim. Afiyet olsun Hurşit Öztürk.
2: Bir başkasına ümit verme aşkın.
0: Evet efendim, Erol Budan bizler için seslendiriyor. Sonrasında reklamlar, reklamların sonrasında kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür müzik ziyafetine devam edeceğiz.

Ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam. Geçerim bu canımdan. Ne olur bir başkası.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Arsenin kalite Demente Mobilya.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Evet efendim, saatlerimiz 15.23'ü gösterirken birlikteliğimiz Zeki Müren ile devam edecek. Bu güzel şarkı özellikle Kemer Altından Cemalettin, eşi Şengül'e ve bütün sevdiklerine armağan etmiş olacağız. Bakıyorum mesajlarınıza. Dünyanın %70'i su ise %30'u tam 90 İmbat FM'dir. Kemer Altı burada demiş. Allah'ım Allah'ım. Sevgiler, selamlar olsun Cemalettin. Keyifli dinlemeler olsun. Akşam selam, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sevdiğim Seyfullah için yazıyorum, onu çok seviyorum, umarım iyisindir bir tanem. Sıradaki şarkıyı da sana gönderiyorum demiş. Evet, Azerbaycan'dan Ayşen. İnsanlara sevginizi söylemek için geç kalmayın, çünkü gönül kırıldıktan sonra edilen özür kaybedilen zamanı geri getirmez. Sevin, sarılın, değer verin. Hayat kısa demiş. Ve aynı zamanda herkes kendi hayatının başrolünde olsun. Başkasının hayatına figüran olmaktan olarak fazla karışmasın demiş. Sosyal mesajlar vererek iki tane arka arkaya güzel not düşen Hakan Tonga. Yüreğinize sağlık. İran'dan selamlar Damla Hanım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Senden Ferdi Baba'dan İçim Yanar şarkısını istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Sevgiler, saygılar demiş Ali Rıza. Evet Ali Rıza Bey, hoş geldiniz. İran'a da sevgiler, selamlar olsun. Ferdi Baba'yı listemize ekleyelim.
1: Nefes alsan bile ölüm gibi.
0: Hava Öğüt'ten demiş bir şarkı, Kadir Pak, Hava Öğüt'e yer vermiştik.
1: Deli gibiyim.
0: Ablam benim şarkı listede mi demiş Hurşit Öztürk. Bir ocağa bakıp geleyim Hurşit. Hangi şarkıydı Hurşit'cim? Vallahi unutuyorum, o kadar yoğun ki mesajlarınız. Dolayısıyla unutabiliyoruz. Tekrar hatırlatırsam bir bakacağım. Beylerin ağası olmaz, doğru mu Bekir Kaymaz demiş. Ağanın eli tutulmaz değil miydi Horşit?
1: Vurdu mu, düşe döndürdün.
0: Evet efendim, bakıyorum diğer mesajlarınıza. Küstüm sana aşk olsun demiş Bilge. Sen küsmeye de fırsat bırakmıyorsun Bilgeciğim. Canım benim. Sana takılmayı seviyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel mesajlarınızı alıyorum elbette ki. Fakat hepsine cevap veremiyorum. Müsait olamıyorum. O yüzden hoşgörünüze sığınıyorum efendim. Güzel yayınların olsun Damlam. Tüm dostlarıma sevgi ve selamlar demiş. Cevoş, Rüstem Mızrak. Özlenen yorumculardan. Cevoş'cum hoş geldin. Çok sevgi, saygı, selam bizden olsun.
1: Bitirdim derken.
0: Evet efendim, Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

bitirdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

Çok şükür gurbeti bitirdik derken yolumu tekrardan başa döndürdün. Lanet olsun sana ey zalim felek. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten, Zeki Müren'in o güzel şarkısını dinledik. Ferdi Baba var sırada, bakıyorum mesajlarınıza. İyi günler. Abim umarım iyisindir. Bugün çok yoğunum, onun için fazla yazamadım. Bizi merak etme, hiçbir sıkıntı, sorun yok. Evet, Dudordu'nun mesajıydı. Güzel kalpli insan, sessiz sever. Kimse bilmeden bir gönül onarır. Bir tebessümü dünyaya bedel. Bir sözü yaralı kalbe can olur. Ne makam ister ne de alkış. İyiliği kendine sır yapar. Dünya değişse de değişmez özü. Kırılanı görür, kırmadan sarar. Bazı insanlar geçer bu dünyadan. Ardında mal değil, güzel iz bırakır. İşte güzel kalpli insan odur. Gittiği yerde bile sevgisi kalır demiş. Aynı zamanda bir kadını güzelliğiyle değil, kalbiyle hatırla. Çünkü yüz değişir, yıllar geçer. Ama insanın sana hissettirdiği ömrün boyunca iz bırakır demiş. Hakan Tonga, çok teşekkür ediyorum bu güzel notların için. Aynı zamanda senin demiş sol yanağında gamze var sanırım. Resimde daha net belli oluyor. Çok güzel duruyor maşallah diyelim demiş. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Evet, sol yanağımda gamze var. Senin gamzen var mı diye soruyorlar. Hiç güldürmediniz ki. Ferdi Tayfur isyan etme diyorlar, şarkısını istemiştim demiş. Hurşit Öztürk. Demek ki ocağa atmışız şarkıyı. Unutmamışız. Sırada da bu güzel çalışma var. Damla ile müzik ziyafeti tüm güzelliğiyle, tüm hızıyla devam etmekte.

0: Sana küsmüyorum ki, sesime ses oluyorsun. Evladıma sesime ulaştırıyorsun. İyi ki varsın Damlacığım, Foça dinlemekte demiş Bilge. Az önce küstüm yazmıştın. Kime küstün? Bana değil de mikrofona mı küstün Bilge? Sevgiler, selamlar olsun Bilgeciğim. Bazı dinleyicilerimle böyle atışmayı çok seviyorum. Tabii ironiyi anlayanlar, alıngan olmayanlar, yani o dinleyicilerimle bazen uğraşabiliyorum. Yiyeceğin levlebi olsun abla. Ben size demiş, Afyon kaymağı ikram edeceğim, durumlarımı düzelteyim bir demiş.
1: Hep kötülük gördüm.
0: Hurşit Öztürkçüm, Afyon kaymağı için durumunu düzeltmeni mi bekleyeceğiz?
1: Hiç tutmuyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün zaman hiç geçmiyor sanki Damla. Havalar çok bunaltıcı, üzümler para etmiyor, işlerin hayrı yok galiba ondan demiş. Gülaycığım, bereketli işleriniz olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum şarkı için. İmbat FM Kara Mürsel'de çok çok seviliyor. Program süper. Canı gönülden dinliyorum demiş Mümin Aktaş. Allah'ım Allah'ım. Sevgiler, selamlar olsun sana da. Evet Ferdi Baba. İsyan etme diyorlar. Ama etmemek mümkün değil desin. Sonra devam edelim.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlem.

önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıklı. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: Beşen Migros'larda kaçıramayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İşte geldi gönlümüzün kralı. İçi yananlar burada mı? Allah'ım Allah'ım, şarkıya gel şarkıya. Evet efendim, bakıyorum mesajlarınıza. Osman'ım, güneşin sözü var bize. Elbet bir gün kavuşacağız, sabret demiş. Ve aynı zamanda senin en çok sevdiğin şarkı çalıyor. Gitmiyor başımdan yokluk belası diye de iletmiş mesajını Gülay'cığım. Evet, dakikalar öncesinde Hava Öğüt'ün o güzel şarkısına da yer vermiştik. Özellikle Gülay'a ve oğlu Osman'a da geldi. Sıradaki şarkı sizlere de tekrardan geliyor. Hani en sevdiğini... Vurup öldürmeyen kadere küstüm demiş. İçim... Hurşit Öztürk.
1: Yanar yanar yanar ya. Ben de seni kaybettim.
0: Bir söz vardı ya. Öldürmeyen acı güçlendirir diye.
1: Yanar yanar.
0: Pes etmek yok Hurşit.
1: Yanar yanar. İçim yanar yanar yanar yanar yanar. Canım yanar yanar.
0: Sana da küsmedim, mikrofona da küsmedim, sesine de küsmedim yanar. Sen beni anlıyorsun Damlacığım, konu demiş. Evlat olunca kafam gidiyor iyicene.
1: Yanar yanar.
0: Ama gelecek az kaldı, izne çıkacak. Evladımı beklemekteyim demiş Bilgeciğim.
1: Yanar yanar yanar.
0: Evet, hayırlı kavuşmalarınız olsun inşallah şimdiden. Evet Ferdi Baba. İçim yanar yanar, kalbim ağlar ağlar desin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: İmbat FM'de Damla yayında.

0: Derin Aşk 4, bak o kadar istek aldı. Yani 1 yaptık, öylesine yapmıştık. 2, 3, şimdi 4'e geldi sıra. Bakalım sevgili seyircilerimiz de beğenecekler mi?
1: Bakalım imbaççılarımız da beğenecek mi? Ferdi Tayfur'un ardından sırada Ferdi Tayfur'un şarkısı var. Fakat Zara'nın yorumuyla dinleyeceğiz Sabahçı Kahvesi isimli şarkıyı. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Nazo Ergün ulaşmış. Of of, içimiz yanıyor, bitmiyor alevi. Ama Damla kızım özlemini ve içimizin yanmasına su serpiyor. Helal olsun prensesime demiş. Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere. Ferdici Nazo. Döktürüyor maşallah. Teşekkür ediyorum Nazo Ergün. Farkında diye bir yer var. Varmak için ne çok yanılıyor insan demiş. Cemalettin, yüreğine sağlık.

Adını koymadım bu sevdanın, belki duysan şaşarsın. Bir bakışın kaldı aklımda, günler geçse de çıkmazsın. Sana söylemediğim sözler var, gece olup içimde susan. Kimse bilmez seni düşündüğümü, ben bilirim bir de yüreğim. Yanımdan geçsen tanımamış gibi, gözlerimi kaçırırım belki. Ama sen bilmezsin, bir tebessümün bile günümü değiştiriyor sessizce. Ne senden bir şey isterim, ne de bu duyguyu anlatırım. Bazı sevdalar söylenmez. İnsan sadece içinde taşır ve uzaktan sever. Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere, Hakan Tonga. Yüreğine sağlık. Devam, mecburi yön. Tam 90 İmbat FM, Damla ile Manisalı tanker şoförü Vedat. Allah'ım Allah'ım. Özledim seni. Jungle edasıyla gelmiş, yüreğine sağlık. Sevgilim. Maşallah döktürüyor imbatçılarım. Sevgilim diyor, seni çok özledim.

0: dışarıda hafiften yağmurun sesi, gözümde aşkımın hasret nöbeti. Bitmiyor, dinmiyor diyecek ve Zara sizler için söylüyor sabahçı kahvesi.
1: Derin aşk 4, bak o kadar istek aldı.
2: Yani İmbat FM, öylesine yaptık. Damardan çünkü kalbe.
1: 2, 3, şimdi 4'e geldi sıra.
2: Bakalım İmbat FM'de Damla yayında.

0: Ferdi Tayfur güzel söylemiş.
1: Evet efendim, saatlerimizi 16.02 yaptık. Birlikteliğimizin de son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Hakan Tong'a ulaşmış. Hadi yoklama alalım. Ben buradayım. Ya sen demiş. Evet, ben de Bostanlı stüdyosundayım. Diğer imbaçlarımız nerede? Düzenim bozuk. Bir ses verin bakalım, yorumlarda buluşuyoruz. Bir saat sonra arasanız da bulamayacaksınız. Gideceğim çünkü. Cumartesi günleri misafir kabul etmiyoruz. İş almıyoruz. En azından 13 ile 17 arası Damla'ya odaklanıyoruz. Öyle değil mi bacılar? Gülay demiş ki son bir saat kaldı Osman'ım, merak etme bizi. Pazartesi görüşeceğiz. Kendini şimdiden iyi bak hasret kuşum demiş. Allah'ım Allah. Evet cansever, kime bu inat desin? Bu güzel şarkıyı özellikle Bilge'ye, oğluna, Foça'ya, Bornova'ya göndermiş olacağız. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses düeti sizleri karşılayacak. Vurmayın Yıllar isimli o güzel şarkıyı da Kaymaz ailesine, Hatice Kaymaz'a, Bekir Kaymaz'a ve bütün imbaççılara da göndermiş olacağız. Bezdeyim, yaslara büründüm.
2: İmbat FM'de Damla yayında.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Senin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Efendim çok güzel bir çalışmaydı. İki tane kralı dinledik düetini. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses. Sırada Cengiz Kurtoğlu var. Benim de sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Çok tatlı bir çalışmadır. Evet, Cengiz Baba'yı dinlemeden önce bakıyorum mesajlarınıza. Bekir Kaymaz ulaşmış. Of of, iki büyük üstadlar, mekanlarınız cennet olsun. Damla, sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu parçayı ailemize hediye ettiğin için demiş. Rica ederim efendim, ne demek? Karakolda. Evet, sizin istemiş olduğunuz şarkıydı. Çok da güzeldi. Ben de dinlerken çok keyif aldım. Tekrardan selamlar olsun. Gönülden uzak olmayı tercih edeni göz aramıyor. Bir süre sonra öyle işte. Cümleyi hızlı okudum sanırım, baştan okuyacağım. Sen... Gönülden uzak olmayı tercih edeni göz aramıyor. Bir süre sonra bilin istedim. Ve hayat ya bir aşktır ya bir tesadüf. Belki de hatıradır. Ama ne olursa olsun iyidir, güzeldir. Ve sessizce verilen emeğin şova ihtiyacı yoktur. Kıymet bilen duyar. Ve aşk kılavuz istemez. Tek başına yol alır. Öyle işte. Arka arkaya notlarını döktüren Cemalettin, yüreğine sağlık.

Evet efendim, mesajlarınızı adreslerinize iletmeye devam ediyoruz. Elbette ki tam 90 İmbat FM aracılığı ile. İşte o güzel mesajlarınızdan bir tanesi. Bilgen Sarı Papatya ulaşmış. Prenses Damlam, iyi yayınlar olsun. Seviliyorsun. Cengiz Baba'dan bir şarkı. Çalar mısın? Güzelliğim demiş. Bilgecim, nerelerdesin sen? Bilgencim. Bilge hep buralarda da. Bilgenimiz eksik kalıyor bazen. Selam olsun Bilgen Sarı Papatya'ya da. Evet, Cengiz Baba'nın bu güzel şarkısı özellikle Bilgen'e, bütün sevdiklerine, Cengizci, evet Cengizcilere, İmbaççılara da gelmiş olacak. Sonra devam edeceğiz.

Evet efendim. Müslüm Baba aldı sırayı. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Vedat Kızılöbek ulaşmış. Bir görsel göndermiş fakat görsel açılmıyor. Demiş ki resim olduğu yerden geçiyorum ve dinliyorum demiş. Ben resimden nasıl anlayacağım nereden geçtiğini? Ben navigasyonla bile evin yolunu zor buluyorum. Keyifli dinlemeler olsun. Sanırım Ayvalık'tan çıktınız. Burhaniye'ye doğru yol aldınız. Doğru mu? Görünüşe göre hüküm vermeyin. Zengin bir kalp yamalı ceketin altında olabilir. Hakan Tonga.

Evet, Bekir Kaymaz da demiş ki bu Cengiz Kurtoğlu'nun Cevriyem şarkısı Hakan Tonga'ya gelsin demiş. Arkadaşına şarkı göndermiş Bekir Kaymaz. Evet, sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres diye boşuna demiyoruz. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres derken şaka yapmıyorduk. Pekala dostlar, Müslüm Baba'ya kulak vereceğiz. Kadir Pak'ın da bir isteği vardı. Benden bir tane şiir istemişti. Birazdan onu da seslendireceğim. Öncesinde Müslüm Baba.

Gelememeyi sen anlat, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil, gönlüm kaldı. Beklemek değil, özlemek yordu. Hani derler ya, aşk Araf'ta bir yoldu. Giden gitti, dönen yoktu. Ve ekler Nazım Hikmet mektubunun sonuna, herkese selam, sana hasret.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Peşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Peşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ilk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

pi düşündüm, belki de gelemiyordur. O günden beridir solamıyorum ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

Madrid.

Evet efendim, saatlerimiz 16.48. Son şarkımız da Bülent Sertaç'tan gelecek. Haber Gelmiyor Yardan isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Gider Ayak.

Evet, tahmin süper. Görsel Kocasiyahit Havalimanı demiş Vedat Kızılöbek. Evet, Ayvalık'tan Burhaniye'ye yolculuk halinde. Ben de navigasyon gibiyim. Oradan da Bursa'ya geçeceksiniz. Hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum Vedat Kızılöbek'e tekrardan. Osman'ım. Gitti hayatım, acılar kalpte. Ben demiş çıkacağım. Mehmet'le Yaşar'ın telefon faturası yüksek gelmiş. Verdi. Annesi duymadan yatırayım demiş. Verdi, umarım beni şu an dinlemiyordur Gülay'cığım, annesi çocukların. Çıkaramadım. Anonsu duyduysa yandın. Kendimi yaşadım. Evet, Allah'a emanet ol Osman'ım diye de iletmiş oğluna mesajı. Edremit Kocasiyahit Havalimanı demiş Vedat Kızılöbek tekrardan. Evet, iyi yolculuklar olsun efendim. Bir damla ile beraberliğin sonuna gelirken emeği geçen herkese teşekkür ederiz ve buradan İmbat yönetimi Murat Bey'e saygılar sunarım. Murat Bey'e bir notum var. Damla Hanım'ı pamuklara sarın derim demiş. Hakan Bey'in mesajıydı. Çok teşekkür ediyorum Hakan Tonga. Evet, sağ olsunlar. Yönetim benim kıymetimi bilir, ben de onların bilirim. Beni sevmiyor artık. Ayrıca çiçek için tekrardan teşekkür ediyoruz Hakan Bey'e.

Bakıyorum efendim, kalan mesajlarınız var mı diye, gözümden kaçan mesajlarınız var mı diye. Evet, Bilge'nin mesajı gözüme çarpıyor. Şarkı için teşekkürler Damlacığım. Güzel bir gündü. Hoşça kal. Haftaya görüşmek dileğiyle. Emeğine sağlık. Bornova'dayız. Seni bekliyoruz annem diye de oğluna seslenmiş son mesajında Bilge. Evet, son mesajınız da Bilge'den gelmişti. Gözümden kaçan mesajlarınız varsa kusura bakmayın. Şimdiden affola diyorum imbaçlar. Ve bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yine haftaya aynı yerde aynı saatte görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman dediğimiz gibi yolunuz sevgi, rehberiniz daima dostluk olsun. Hoşça kalın.

Vazgeçmiyor adını anam dilim. Seni yazarım, seni çizerim.

0: başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceğim nasıl?
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Hicrinin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüsram şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlayın.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'leri şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala

0: bazılarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşe Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşe Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
8: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
9: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Kimse bakacak gözlüm bıraktı. Paramparça ettim benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım?
1: Himmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakaoli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Işıklar altında gülen yüzüne bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içinde kıyamet kopar, derdini bilmiyor bir Allah kulu, halimden anlamıyor bir Tanrı kulu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Şişen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Şişen Migros mağazalarında.
6: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Muhteşem Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Vanilla Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya Beşen Migros mağazalarında.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

kurdu tanrım. Bir aşkın esiri ol. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak.

0: Beni bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlama yaz, anlama yaz Tanrım. Tanrım, anlama yaz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
4: Doğru seçim doğru can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stilini oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakaoleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, iyi biliriz dersin.

Ben ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime. Şimdi diyorum ki gelme.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylesin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yol yürüdüğümüz.

0: Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, beni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Aşkım çare, ben bir çare. Ümidim var tesellisiz, o da bir çare. Her nefeste aşk aşk.

Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin. Dostu arkadaşı kırarım bugün. Gelmeyin üstüme.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı, bilmek isterim.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı.

önce hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın, kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah, ah, senin için ölünce.

yerin yansın. Ben her gece sendeyim, bir gecede sen düşün. Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken o gamzeli gülüşün.

0: seni bekleyen biri var. Bu gecede beni düşün yar. Sana tapan
1: İmbat FM tam 90.

0: Bir mucize göster Tanrım, kavuştur bizi. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

kimesin? Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin. Sarılmamız kafi, gerisi teferruat. Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke. Sülyetine yetmiyor ki lehçem.

ben de kaybolursun. Hep iyi düşündüm, belki de gelemiyordur. O gülden beridir solamıyorum ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım zehir et.

Korkma, söylemem adını kimselere, buyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde bu gizli sevdim.